0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: I've been fighting.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik. Like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da-da-da-da.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Ziya Talib dinleyici. O mazuliza kimiş abimişin.

Mashallah, I move to the beat, it goes da-da-da-da.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'u sağanak yağmur vurdu, hayat adeta durdu. Bazı yerlerde vatandaşlar sel sularına kapılmaktan yardımlaşarak kurtuldu. Suyla dolan otobüslerde de mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda araç da suya gömüldü. Sağanakta iki can kaybı haberi geldi. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızda trafiğe çıkmaktan kaçının uyarısında bulundu. Vali Davut Gül, bodrum katlarda yaşayanlar geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmeli diyerek uyardı. Dere yataklarından, alt geçitlerden, baskın riski bulunan bölgelerden uzak durulmalı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de eğitime bugün ara verildi. Kamuda çalışan engelli hamile, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar bugün izinli sayılacak. İstanbul'da motosikletlerin trafiğe çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Şu ana kadar İstanbul'da 1277 su baskını, 15 heyelan, 57 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması ihbarı alındı. AKOM verilerine göre bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Sağanak yağış 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. İstanbul Valiliği'nin 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinasıyla olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeyen 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, devletimiz can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında dedi. Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama yapıldı, kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Fonların tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön incelemenin ardından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim bugün, CHP yeni parti adayını destekleyecek. ABD'nin İran'a saldırı zamanlaması basına sızınca B-2 hayalet uçakları geri döndü. ABD Başkanı Trump, eskiden sızıntı yapanları vururduk ifadesini kullandı. Husiler tarafından Riyad'daki havalimanına balistik füze fırlatıldığı öne sürülürken koalisyon güçleri füzelerin havada imha edildiğini açıkladı. Türkiye, uzun süredir kriz yaşanan vize muafiyeti sürecini aşabilmek amacıyla AB nezdinde yeni ve kapsamlı bir diplomatik hamle başlattı. Fransa genelinde hükümetin eğitim politikalarına karşı düzenlenen kitlesel protestolar nedeniyle 500 civarında okul kısmen ya da tamamen kapatıldı. Japonya Başbakanı ev işlerinden dert yandı. Sanaya Takaichi ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başbakanlardan 3-4 saat fazla çalıştığını söyledi.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur hava durumunu sunar.
0: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağış Avrupa yakasında hafif, Anadolu yakasında daha kuvvetli olacak. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da cumartesi günü de yağışın şiddetli olması bekleniyor. Ankara aralıklı yağmurlu, Bursa'da yağış şiddetli, İzmir'de yağmur hafiflerken Antalya'da hızını azaltacak. Ankara 19, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 25 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Fenerbahçe en son 1992'de Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da Hoffenheim'a konuk oluyor. Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanında Kups takımıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Euroleague 6. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
9: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
10: Ümitsiz, git müzik.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
11: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Bankası.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: yapmıştır.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz,

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Don't hold you. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Hayatının en güzel tadı bugün de Metro FM.
1: Metro FM. Ziyet Ali Dilekçi. O mazuliza kimiş abimişin zeyni toktu.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.

0: maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Limitsiz. Bit.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'u sağanak yağmur vurdu, hayat adeta durdu. Bazı yerlerde vatandaşlar sel sularına kapılmaktan yardımlaşarak kurtuldu. Suyla dolan otobüslerde de mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda araç da suya gömüldü. Sağanakta iki can kaybı haberi geldi. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızda trafiğe çıkmaktan kaçının uyarısında bulundu. Vali Davut Gül, bodrum katlarda yaşayanlar geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmeli diyerek uyardı. Dere yataklarından, alt geçitlerden, baskın riski bulunan bölgelerden uzak durulmalı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de eğitime bugün ara verildi. Kamuda çalışan engelli hamile, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar bugün izinli sayılacak. İstanbul'da motosikletlerin trafiğe çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Şu ana kadar İstanbul'da 1277 su baskını, 15 heyelan, 57 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması ihbar alındı. AKOM verilerine göre bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Sağanak yağış 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. İstanbul Valiliği'nin 8000 personel, 2000 araç ve iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeyen 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, devletimiz can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında dedi. Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama yapıldı, kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Fonların tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön incelemenin ardından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim bugün. CHP yeni parti adayını destekleyecek. ABD'nin İran'a saldırı zamanlaması basına sızınca B-2 hayalet uçakları geri döndü. ABD Başkanı Trump, eskiden sızıntı yapanları vururduk ifadesini kullandı. Husiler tarafından Riyad'daki havalimanına balistik füze fırlatıldığı öne sürülürken koalisyon güçleri füzelerin havada imha edildiğini açıkladı. Türkiye uzun süredir kriz yaşanan vize muafiyeti sürecini aşabilmek amacıyla AB nezdinde yeni ve kapsamlı bir diplomatik hamle başlattı. Fransa genelinde hükümetin eğitim politikalarına karşı düzenlenen kitlesel protestolar nedeniyle 500 civarında okul kısmen ya da tamamen kapatıldı. Japonya Başbakanı ev işlerinden dert yandı. Sanaya Takaichi ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başbakanlardan 3-4 saat fazla çalıştığını söyledi.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yönlü yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.
3: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya
7: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Performans yakıtı yeni V-Max günün şarkısını sundu.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz.
2: Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

Radyo Night. Metro FM'de yine harika bir sabah. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.

0: iyi ki bende Skoda var.
1: Reklamlar. Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'u sağanak yağmur vurdu, hayat adeta durdu. Bazı yerlerde vatandaşlar sel sularına kapılmaktan yardımlaşarak kurtuldu. Suyla dolan otobüslerde de mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda araç da suya gömüldü. Sağanakta iki can kaybı haberi geldi. Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızda trafiğe çıkmaktan kaçının uyarısında bulundu. Vali Davut Gül, bodrum katlarda yaşayanlar geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmeli diyerek uyardı. Dere yataklarından, alt geçitlerden, baskın riski bulunan bölgelerden uzak durulmalı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de eğitime bugün ara verildi. Kamuda çalışan engelli hamile, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınlar bugün izinli sayılacak. İstanbul'da motosikletlerin trafiğe çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Şu ana kadar İstanbul'da 1277 su baskını, 15 heyelan, 57 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması ihbar alındı. AKOM verilerine göre bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Sağanak yağış 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı. İstanbul Valiliği'nin 8000 personel, 2000 araç ve iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeyen 46 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, devletimiz can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında dedi. Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama yapıldı, kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Fonların tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön incelemenin ardından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim bugün. CHP yeni parti adayını destekleyecek. ABD'nin İran'a saldırı zamanlaması basına sızınca B-2 hayalet uçakları geri döndü. ABD Başkanı Trump, eskiden sızıntı yapanları vururduk ifadesini kullandı. Husiler tarafından Riyad'daki havalimanına balistik füze fırlatıldığı öne sürülürken koalisyon güçleri füzelerin havada imha edildiğini açıkladı. Türkiye, uzun süredir kriz yaşanan vize muafiyeti sürecini aşabilmek amacıyla AB nezdinde yeni ve kapsamlı bir diplomatik hamle başlattı. Fransa genelinde hükümetin eğitim politikalarına karşı düzenlenen kitlesel protestolar nedeniyle 500 civarında okul kısmen ya da tamamen kapatıldı. Japonya Başbakanı ev işlerinden dert yandı. Sanaya Takaichi ev işleri nedeniyle kendinden önceki erkek başbakanlardan 3-4 saat fazla çalıştığını söyledi.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur hava durumunu sunar.
0: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağış Avrupa yakasında hafif, Anadolu yakasında daha kuvvetli olacak. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da cumartesi günü de yağışın şiddetli olması bekleniyor. Ankara aralıklı yağmurlu, Bursa'da yağış şiddetli, İzmir'de yağmur hafiflerken Antalya'da hızını azaltacak. Ankara 19, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 25 derece.
4: Pronto Tur'la turla.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Fenerbahçe en son 1992'de Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da Hoffenheim'a konuk oluyor. Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanında Kups takımıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı EuroLeague 6. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Döviz denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: farkı var.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

0: Reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Pronto Tur, hava durumunu sunar.
4: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağış Avrupa yakasında hafif, Anadolu yakasında daha kuvvetli olacak. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da Cumartesi günü de yağışın şiddetli olması bekleniyor. Ankara aralıklı yağmurlu, Bursa'da yağış şiddetli, İzmir'de yağmur hafiflerken Antalya'da hızını azaltacak. Ankara 19, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 25 derece.
5: Pronto Tur'la Tur'la.
3: Pronto Tur hava durumunu sundu.
6: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
7: Pilot Karar.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Fenerbahçe en son 1992'de Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da Hoffenheim'a konuk oluyor. Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanında Kups takımıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı EuroLeague 6. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
0: Metro FM, limitsiz git müzik.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, always with you, forever Metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Limitsiz heyecan,
1: limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Reklamlar. Kıtalar aşılacak, adımlar yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da koşulacak. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcu Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz parkurda buluşacak. Maraton heyecanı tüm İstanbul'u saracak. Sen de bu büyük coşkuya ortak ol. Koşucuları parkurda destekle ya da yarışı İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı izle. Tüm detaylar için İBB Spor İstanbul Instagram hesabını takip et. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. Look like an angel, God bless, mashallah.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur hava durumunu sunar.
3: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağış Avrupa yakasında hafif, Anadolu yakasında daha kuvvetli olacak. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da cumartesi günü de yağışın şiddetli olması bekleniyor. Ankara aralıklı yağmurlu, Bursa'da yağış şiddetli, İzmir'de yağmur hafiflerken Antalya'da hızını azaltacak. Ankara 19, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 25 derece.
4: Pronto Tur'la Tur'la.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Fenerbahçe en son 1992'de Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da Hoffenheim'a konuk oluyor. Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanında Kups takımıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı EuroLeague 6. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Always Metro, Metro. Forever
1: Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro. Metro FM.

0: Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

reklamlar. Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: ekspertiz. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
3: Ziyas Fali İbdin Ekci. O mazuliza kimiş abimişin zeyni tok.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Metro FM. Énergique, dynamique, limitsiz hit müziği.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Metro FM. Limitsiz git müzik git.
3: Call her how it is. Hendrix. I promise it's swag, swag. Don't ever bet it.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM. I touch your lips.

0: 起来。
1: Reklama. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
0: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası. Oto
3: Ekspertiz. Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: Olmaz o Liza kimmiş abimişin de.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: gezi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
7: İstanbul,
10: always metro.
7: Ankara,
10: Bodrum,
7: Bursa,
10: Antalya,
7: İzmir,
10: always with you, forever metro.
7: Metro
10: FM, non-stop metro.
6: DJ'nizin sağlığı, Metro Online başlıyor.

0: Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Aylar, günler, saatler, dakikalar, sular, seller gibi akıp gidiyor. 15 Ekim tarihini yakaladık ve günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuğumuza başladık. Ben Cengiz, 17'ye kadar radyonuzda olacağım. Teddy Swims, Mr. Novitol'la karşıladım sizleri. Arkasına Mayıs ekleyelim mi? Hala çok severiz bu şarkıyla dans etmeyi. Life is Simple radyonuzda. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz hit müzik.
2: If you don't like something...

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Zoy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Zoy mağazasını veya zoyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Zoy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin

0: Programın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün bir kısmının zevden Metro FM dünyasının keyfini çıkartıyor olabilir. Özellikle İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle o zaman ortam daha rahat. Açın radyonun sesinin sonuna kadar. Bu sınırsız enerji dağıtımından siz de faydalanın, komşular da faydalansın. Jabuti burada berber.
1: Ben teşvit teşvit refiro meşti meşti hem ecarı geçtim geçtim engari geçtim geçtim. Ben teşvit teşvit refiro meşti meşti hem ecarı geçtim geçtim.
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچره من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیده عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: parçaları eski şarkılarla yeni şarkılara ilham vermeye devam ediyor. Jump Singers'dan Rhythm Takes Control. Günün hit adayı oldu. Nasıl buldunuz bu yeni versiyonu? Girl You Know It's True sample'lara eşliğinde oylar, yorumlar bana ulaşacak hemen şimdi Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Bitmiyor.

Metro Online'da Cengiz radyonuzda son yılların en güçlü seslerinden biri Teddy Swims. Kulaklarınızda onu dünya çapında milyonlara tanıtan, üne kavuşturan şarkı The Door'un remixiyle. Metro FM hayranları Manifest hayranlarıyla buluşuyor. Meltem Yıldız'ın favori şarkısı radyosuna geliyor. Tra la.

0: Yeşilay. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
0: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Böyle harika şarkıları herkesten önce keşfedebileceğiniz tek yerdesiniz. Mouth Me ve Just A Little Bit More, All Mission habercisi oldu. Günün ikinci bölümünden sona doğru yolculukta ayağımızı gazdan kesmiyoruz. En iyi müzikle, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıyoruz. Radyonuz Zamer Deep ve Medusa.
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

dikkat edin, üst üste birkaç kez dinlerseniz gün boyunca kafanızın içinde dönüp dolaşır. Burn radyonuzdaydı. Bu güzel perşembe günü harika şarkılarla partilemeye ve günü keyiflendirmeye de devam ediyoruz Metro Online'da.

0: Reklamlar. Kıtalar aşılacak, adımlar yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da koşulacak. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcu Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz parkurda buluşacak. Maraton heyecanı tüm İstanbul'u saracak. Sen de bu büyük coşkuya ortak ol. Koşucuları parkurda destekle ya da yarışı İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı izle. Tüm detaylar için İBB Spor İstanbul Instagram hesabını takip et. Medya sponsoru Metro FM.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

şarkısı Rhythm Takes Control. Radyonun sevgilinin hiç adayı oldu. Yeni saatlik size konuyor. Oylarla, yorumlarla bana katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müziği. Metro Line'de Cengiz Radyo'nuzda 15 Ekim günün tarihi bugün. Derya Özdemirci dünyaya gelmiş. Biz de doğum günü partisini Metro FM'de gerçekleştiriyoruz. Derya, harika bir yıl ve yaş olsun senin için, tüm hayallerinin gerçekleşeceği. Metro FM şarkıları eşliğinde tabii ki Mel Angel ve Bad Times'ı bu kez doğum günü partinde sana yarmak.

0: Kıvaş.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

efm.tr Instagram adresinden Arzu Yıldız'ın favori şarkısı geliyor. Bu benim de favori şarkımdır. Tanıştığım günden bu yana şarkıyla. O zaman benim için de çalsın Arzu'nun müsaadesiyle. Fisher ve Losing It Metro FM'de.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur hava durumunu sunar.
3: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağış Avrupa yakasında hafif, Anadolu yakasında daha kuvvetli olacak. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da Cumartesi günü de yağışın şiddetli olması bekleniyor. Ankara aralıklı yağmurlu, Bursa'da yağış şiddetli, İzmir'de yağmur hafiflerken Antalya'da hızını azaltacak. Ankara 19, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 25 derece.
4: Pronto Tur'la Tur'la.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Metro FM.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da.

0: Efendim burası ben Cengiz. Hip hop severlerin son günlerdeki favori şarkısı. Tabii ki bizim de favorimiz. Koala ve Takeoff'tan Hotel Lobby ile 16'ya merhaba. Günün sonu ufukta görünüyor. Biz de koşar adım gidiyoruz. Masaları toplayın, kulaklıkları takın ve bizimle birlikte müziğin keyfini çıkarmaya devam edin. Metro FM dünyasında her şey yolunda. Jopito geliyor şimdi. Berber.
1: Limitsiz.

Metro FM'leri Mainstream Müzik devam ediyor. Güzel bir perşembe günü. SZA ve Kendrick Lamar'ın harika şarkısı All The Stars'da kulaklarımızdaydı. Hadi gelin biraz hareketlenelim. Flashdance filminin efsane şarkısı Global DJ'sin müthiş elektronik ritimleri ve melodileriyle What A Feeling bizi 2000'li yılların harika dans dünyasına götürüyor.

0: reklamlar.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Vadir'ızda. Bu da son haftaların favorilerinden bir tanesi. Lovix ve Don't Tell Your Dreams'i dinledik. Aranızda şanslı bir isim var. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaşan İbrahim Kadıoğlu için sen John ve İmam Beck birlikte Roses geliyor.

0: Weekend'e. Metro Weekend'er. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Justin Bieber ve Nicki Minaj'dan Beat Yere Beat. Yıllar öncesinden bu şarkı yeniden moda oldu son dönemde ve bugün de yolun sonunu getirdi Cengiz Radyonuz'daydı. Saat 14'ten bu yana harika bir perşembe günü olduğunu umuyorum hepiniz için. Hafta sonu ufukta göründü. Onu da birlikte yarın karşılayacağız. 14'te hepinizi burada bekliyorum. Radyonuz'dan sonra Arkın Çelik ve Around the World sizleri bekliyor.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the world.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Let's go.
8: Hadi başlayalım.

Perşembe akşamı eve dönüş yolculuğuna başladık. Dünkü yağmurda zarar görenlere geçmiş olsun. Her şeyden önce sabır ve güç diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Kötü biten bir randevunun sabahında yazılan bir şarkıyla çıktık yola. Dua Lipa o sabah stüdyoya girip artık kimseyi eğitemeyeceğim dedi ve parça bir numaraya kadar yükseldi. Aslında bu kadar sevilmesi de tesadüf değil. Around the World'da saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları eşliğinde dünyayı dolaşıyoruz. Rotamızın devamında Amerikan yıldızıyla Britanyalı dans efsanesinin buluşması var. Bu yıl Amerika'nın dans radyolarında zirveyi gören bir ortaklık. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de BB Rexha vokalleri Faithless Melodies'iyle. New Religion radyonuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Yıl 2026 bugün 15 Ekim ve tam 10 yıl önce 2016'da hem de bugün Spotify'da 1 milyar dinlenme yaşayan ilk şarkı unvanıyla tüm zamanların en çok dinlenenin koltuğuna oturan parça rekorun yıl dönümünde yine radyonuzdaydı. Drake'in solo kariyerindeki ilk Amerika 1 numarasıydı ve İngiltere'de resmen 15 hafta üst üste zirvede kaldı. Drake, Wizkid ve Kyla'dan One Dance Around the World'deydi. Sıradaki parça ise Metro FM Top 20'nin eski 1 numarası. 12 haftadır listede 2 numaradaki yerinden oynamaya da pek niyeti değil gibi görünüyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Imagine Angel'da

0: Sesi.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyor.

0: bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Londralı ikilinin 2012'de sessizce çıkardığı şarkının küllerinden dönüşü hoparlörlerinizdeydi. DJ Snake'in remix'i 2 yıl sonra parçayı Amerika listesinde 13 numaraya kadar taşıdı ve ilk çıkış şarkısının dünya hitine çevrilmesi ancak bu sayede gerçekleşti. DJ Snake, Aluna George ve You Know

parçası 6 ülkede 1 numaraya yükseldi. Hatta Amerika listesinde 21 numaraya kadar tırmandı. Alman Eurodance için nadir zaferlerden biri sayılabilir. Mikrofonda Lady Danny ile T7, rapte ise İngiliz Lazy var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dinlediğiniz anda You Know You Like It diyebileceğim bir parça. Mr. President ve Coco Jumbo radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Metro FM.
2: Limitsiz.

0: Biz.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Fenerbahçe en son 1992'de Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da Hoffenheim'a konuk oluyor. Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanında Kups takımıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı EuroLeague 6. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
3: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor.
4: 1900 Kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the world.
7: Devam ediyoruz.

2019'da Amerika Lisesi'ndeki 19 haftalık efsane saltanatı bitiren şarkıyı dinlediniz. Billy, abisi Phineas'la evlerinin yatak odasında kaydettiği bu parçayla zirveye çıktı ve bir yıl sonra tek gecede 4 büyük Grammy'yi aynı anda kazandı. Henüz 18 yaşındaydı, yani en genç isim olmayı başardı, tarihe geçti. Billie Eilish'ten Bad Guy, Around the World'de Metro FM'deydi. Limitsiz hit müzik sıradaki 90'lar klasiğiyle radyonuzda House'u ana akıma taşıyan Belçika devrimi. Bu akşam Romanyalı remix ustası Mentor'un güncellediği dokunuşuyla taze bir nefesle çalıyor. Technotronic ve Pump Up the Jam radyonuzda.

döndük. Kulüp Klasiği radyonuzdaydı. Parçayı efsaneleştiren Gabriel and Dresden imzalı O Uçuşan Remix. Aslında aradan geçen 20 yılda kulüplerden hiç uzaklaşmadı diyebiliriz. Rachel Starr ve Till There Was You Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki sorunun cevabı tabii ki yine yayında gelecek. Has Your Man Got Soul? Soranlar kendi plak şirketini kurup Let The Sunshine'la Amerika'nın dans kulübü listesinde zirve görmüş Alman House ikilisi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından. Milk and Sugar ve Has Your Man Got Soul Metro FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.

Sicilyalı prodüktörle House Divası. Aylardır rotamızdan eksilmeyen Güneş'e dönük ortaklığıyla radyonuzdaydı. Eve dönüş yolculuğumuzda gerçekten Güneş'i biraz daha hissetmek için en iyi çözümlerden biri. Ujjal, ultranate vokalli Move Into The Sun'la radyonuzdaydı. Around the World'de sıradaki ses önce Rudimental'ı mikrofonunda tanındı, sonra 2013'te kendi şarkısıyla İngiltere'nin zirvesine oturdu. Hatta aşkı bir kez daha istemekle kalmadı, bu yıl şarkının devamı da yayınlandı. Adı hazırmış zaten, bir kez daha, bir kez daha ve bir kez daha. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından John Newman vokalleriyle Love Me Again radyomuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Fransız prodüktörün kendi parçasını dünya marşına dönüştürdüğü hiti dinlediniz. Remix'ine Beyoncé katıldı ve payına düşen tüm geliri kasırga ve deprem mağdurlarına bağışladı. Şarkı Amerika listesinde 3 numaraya kadar yükseldi. Despacito'nun araladığı kapıdan geçen ikinci İspanyolca zirve hikayesi haline geldi. J Balvin, Willie William ve Mi Gente Around the World'de Metro FM'deydi. Rotamızda Balkan yazılarının radyo klasiğine döndük. 2013'te Romanya'nın Airplay listesinde zirveyi gören, bu kıyılarda da yazların sesi olan parça. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda DJ Sava, Raluca ve Connector. Aroma radyonuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Yes, yes.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Around the World'de son durağı müzik tarihinin en tatlı rövanşıyla geldik 2013'te. Ultra Music Festival sahnesinde country ile dansı buluşturduğu bir denemeyle dinleyiciyi ikiye bölmüştü. Aylar sonra aynı şarkı 22 ülkede bir numaraya çıktığında alınan cevap çok net bir şekilde ortadaydı. Aloha Black vokalleriyle Incubus gitarının telleri genç yaşlarımızdan ayrılan Tim Bergling'in mirası. Avicii'den Wake Me Up radyonuzdaydı. Bu akşam eve dönüş yolculuğunu Dua Lipa'yla açmıştık. Veda konuğumuzsa onunla Sunny Hill Festivali'nde tanışan Manifest ve yarın akşam İngiltere'de Wembley sahnesindeler. Üyelerinden Lydia haber aldığında ağladım sonra dans etmeye başladım demiş. Ağlamayı geride bıraktığımıza göre artık yarın sıra dansta Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen ve dans ettiren single'larından biri olmaya aday yarın aynı saatte eve dönüş yolculuğuna çıkmak üzere ayrılırken Manifest ve Tralala Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: ERD.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tur'a, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pronto Tur hava durumunu sunar.
3: Yurdumuzda şiddetli yağışlar sürüyor. İstanbul'da yağış Avrupa yakasında hafif, Anadolu yakasında daha kuvvetli olacak. 17 derece olan sıcaklık Cuma 14'e inecek. İstanbul'da Cumartesi günü de yağışın şiddetli olması bekleniyor. Ankara aralıklı yağmurlu, Bursa'da yağış şiddetli, İzmir'de yağmur hafiflerken Antalya'da hızını azaltacak. Ankara 19, İzmir 22, Bursa 17, Antalya 25 derece.
4: Pronto Tur'la Tur'la.
2: Pronto Tur hava durumunu sundu.
0: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle yatırımcılara net yatırım tutarı esas alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Orta Doğu'daki sevkiyat riskleri ve boğazlardaki aksamalar sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 106 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı motorin ve diğer yakıtların küresel arzının önümüzdeki yıl baskı altında kalmaya devam edeceğini bildirdi. ABD'de Eylül enflasyonu 5 ayın en yüksek zirvesine ulaştı. Küresel değerli metal piyasalarında ABD dolarının güçlü seyrini koruması, gümüşün ons fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Bir reklam. Joy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Sabah.

0: Metro FM.
1: Limitsiz eğlence,
0: limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: İş Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Hit müzikte limit tanımayan tek radyo.
4: Metro FM.

0: Metro FM. Énergique, dynamique, limitsiz hit müzik.
1: Ziyet Ali İbdilenci. Oh ma joli zaki mişabemişin zeynet.

0: ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor. Oto ekspertiz.
5: Limitsiz eğlence. Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu skorla Fenerbahçe 34 yıl sonra Avrupa'da en farklı yenilgisini aldı. Fenerbahçe en son 1992'de Sigma Olomouc'a 7-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya'da Hoffenheim'a konuk oluyor. Trabzonspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya deplasmanında Kups takımıyla karşılaşıyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımı EuroLeague 6. hafta mücadelesinde bugün Partizan'ı konuk ediyor. Mücadele saat 20.45'te.

Metro FM. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-19. Kilometreleri arasındaki yol çalışması nedeniyle Ankara'dan gidiş trafiğe kapalı, ulaşım karşı şeritten çift yön yapılıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir yönü girişindeki 4 kilometrelik bölüm çalışmalar nedeniyle kapalı, ulaşım İzmir-Ankara yönünden çift yön sağlanıyor. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Hit Music. Metro FM. Metro.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

Bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir

0: Unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
2: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da da.

got this, mashallah. I move to the beat, it goes dum-da-da-da.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro FM.
3: Like an angel goddess, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.